Aşk gözlerime hoşa üstü de lal. İru an bu ara ben ama ya Suriye dikledi rok eda. Ajul yana bu arama. Riyara diyor de lal.

Çavaraş çavaraş konadı, vasketime derudu. Müttegelek askeriye, deli kada haykırıya. Müttegelek askeriye, beş balata haykırıya.

Çavaraş çavaraş bana de, basketime de röde. Çavaraş çavaraş bana de, basketime de röde. Mütte gelek has geliye, deli kada hay geliye. Mütte gelek has geliye, beş